qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul.